için çok güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

bilmeyimiz var, bilmeyirik biz. Gecen süpedek göyneyirik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde, o anda

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Azerbaycan, Azerbaycan.
1: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Ekranın efir tarihi. Azerbaycan Televizyası 70. Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.

hüsnümde saadet, gözlerinde yazım. Yolunda cefaya dözen de özüm, sonradan günahkar olan da benim. Yolunda cefaya dözen de özüm, sonradan günahkar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasitesiyle biz dünyamızın

0: Dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız. Medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirgeyipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Halk artisti Nurettin Mihtikanlı.

İgram yaba kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dek yaba kazvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

0: Tolerant Azerbaycan. Xalqarin Radio. Udxan Nivad.
1: Ruhtsipud Iqardyan. Dünyadan viritla çeke şehir kutunun platforma erkasal. Sipudla viri dünyadan şehir kutunun forum Vuf Sipud Allah İsus Baku'da elefide. Satkana milletin teşkilatın inisiyatifi adalı teşkilinay inofu zavay tedbir global avaran vilin. Yıkar ganç yer zavay elin vere virdin makandikay sadiyas hesabzıva. Gelecekten şehir arhik dindicide. Maadne katsu maadne akullu İn sual rin cevap fad vilelt bakuda uvuf cipudan qene guda. Tedbirdin vaxtunda dünyadın cüreba ülkeyi raydir ekspert reisiyatı elin şehirdin potensial kay ever gundi kay va gelecek avaran vilin rekeri kay fikirar payzla. Şa Çin'a cüreba ülkeyrin ekspertrin tafavatlu kili gundi kalaz bakudin urban gelecek diz vilvehin. Sadla haydi. Satkanay Milletinin Teşkilatı'nın Çikadal Asok Arun'un programının komünikasyonun direktör Katerina Bezgaçina. Kop kanik ödülay kuluk Vuf Cipudas kolin iyesi val avun Azerbaycan patal çehi agal unya. Bakudak ele fiday Vuf Cipudan gene dünyadın ülke yarsa aradal koncida. Forumdin elin tema dünya patal hatasu şehirar va icma yarya. İma düşüştün kartuş. Vuf Cipudan gene nubattin. Su dispatal elin prioritet harçara avun şehir kutun va inklüziv hava kalıp da kutun erikey vacip kararar kabulun veli hüzü. Özbekistan'dan cehil arhitekt

Doktorin Asosiasiyadin rehber Tehmina Turdialiyeva. Bakuda veri dünyadın şehir kutunu forum ile tuni yuan az edin peşekarar patal ham muqal hamni gila gartaytir global platforma diz akatuniz keligali vacib imkan yaratmışsa. Forumda arkitektura şehir kutunun peşekarar sa aradiz ganvay bile yuan az edin şehirar patal halk anin peşekar icma diz akayzay kıymetlu sarik inin rol kuazı. Ham Azerbaycan, ham Yuan Asya az ay tarih din şehir kutunun atmosfer din diye ve tarih din daramatar dikkat edildi Türk örneği aburun ayam dil aday şehir din ömür diz integrasyada vacib rol kuazı. İrs hüni ve bu ferzon ayrı şehir iz tarih din mehle yer hüni galasanal kutu gay çıkayrı ayam dil aday vilik finni tamin arday imkan guzu. İda galasanal ayam dil aday arhitektura din şehir din maştab diz ve umumi urbanistik kontekst diz hürmet avuna kanzı.

Aşık Nusret. Aşık Nusret lezgirik adat orvan takay. Adan iyer çalar kay samani kaytani tijir kas bacahat ko. Uzardal kuyer metel versi avaz kay aşık dinmani yar. Qenin yukuz

Doğu 13. Dayanıklı, tehlikesiz ve inklüzif şehirlerin yol haritası. WUF 13 Azerbaycan'ı daha bir sayede mühim emektaşlık merkezine çevirir. Şehir salma, logistika, iklime devamlı ve ham için rahat, inklüzif şehirler sayesinde ülkenin liderliği, bütün regionun bu sayedeki yeniliklere açık olmasına imkan yaratır. Aynı zamanda Azerbaycan'ı şehir salma mevzularında regional şebekeleşme ve tecrübe mübadelesi merkezine çevirir. Bu merkez hemçinin global ve para cihazlere rahat çıkışı temin edir ve yerli tecrübeleri inşaatta olan ülkelere takdim etme imkanı yaratır.

0: Doğu 13. WUF 13 Forumu çerçevesinde Urban Expo sergisi. WUF 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqeler üzere baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Urban Expo sergisinde 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik institutlar, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek.

milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileğiyle bugünkü programımıza aldığımız yazıların başlıklarını açıklıyoruz.

Barış Gündemi'nin yazarı Azerbaycan'dır. Başlıklı konuşma. Azerbaycan'ın artan diplomatik faaliyetleri, üst düzey ziyaretlerin yaşandığı bir ay. Konulu yazı. Mayın temizleme çalışmalarının genişletilmesinde uluslararası destek şarttır. Konulu yazı.

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Barış gündeminin yazarı Azerbaycan'dır. Azerbaycan çatışma sonrası dönemde barış gündeminin kilit başlatıcısı rolünü üstlenmektedir. Bu politikanın ardında ülkenin liderliğinin siyasi iradesi yatıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgede kalıcı istikrarın ve barış anlaşmasının sağlanmasının önemli defalarca vurguladı ve bu yönde somut girişimlerde bulundu. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra oluşan yeni jeopolitik gerçekler karşısında Azerbaycan barış sürecini ilerleten ana taraf haline geldi.
2: Artık biz bir neçe aydır ki sülh şeraitinde yaşıyoruz. Sülh şeraitinde yaşamak ne demektir? Bunu öğrenirik. Azerbaycan döyüş meydanında elde ettiği parlak gelebeni siyasi müstebide ve geydettiğim gibi dünyanın bir numaralı ofisinde siyasi mühür vurdu. Ve bu tabii ki müstakillik tarihimizde yadda kalan hadiselerden biri olacak. Belki de birinciler sırasında olacak. Eminim ki bundan sonra Azerbaycan halkı sülh şeraitinde yaşayacak.
1: Azerbaycan'ın sunduğu barış gündemi somut ilkelere dayanıyor. Devletlerin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, sınırların belirlenmesi ve işaretlenmesi, iletişim yollarının açılması ve karşılıklı işbirliğinin kurulması. Resmi Bakü'de bu ilkelerin bölgede yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hizmet edebileceği kanısındalar. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan çeşitli alanlarda işbirliği ile ilgili müzakereler yapıyor. Azerbaycan'ın başlattığı ulaşım hatlarının açılması ve bölgesel işbirliği platformlarının kurulması gibi projeler yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomik entegrasyonu da hedefliyor. Bu durum Güney Kafkasya'yı bir çatışma bölgesinden bir işbirliği alanına dönüştürme potansiyeline sahip. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren milletvekili Rizvan Nebiyev'i dinleyelim.
3: Ve prezidentimizin strateji bakışlarına uygun olarak bu sülh gündeliği, orada yer alan emektaşlık meseleleri ve təkcə Ermənistan-Azərbaycan gündeliği, Cənubi Qafqaz gündeliğine kifayetlenmir. Bu Cənubi Qafqazın sərhədlərini aşaraq daha büyük bir coğrafi məkanı özünde etiraf edir.
1: Evet, bugün bölgede barış sadece müzakere konusu değil, somut girişim ve politik iradenin sonucudur. Ve bu girişimin merkezinde Azerbaycan, daha dakik dersek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oluşturduğu barış gündemi duruyor.

0: Bizi istikbale götüren ses. Uluslararası Radyo 85.
1: Mayın temizleme çalışmalarının genişletilmesinde uluslararası destek şarttır. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen savaş sonrası dönemin en ciddi miraslarından biri olan mayın ve baklamamış mühimmat tehdidi, işgalden kurtarılmış bölgelerdeki insanların yaşamlarını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye devam etmektedir. Bu sorun aynı zamanda bölgedeki inşaat, restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarının önündeki en büyük engellerden biridir. Her adımda gizlenen ölüm tehdidi kelimenin tam anlamıyla insani bir krize dönüşmüştür. Son günlerde bu yönde bir başka facialı olay daha yaşandı. Fuzuli bölgesindeki işgalden kurtarılmış aşağı Abdurrahmanlı köyünde bir mayın olayı meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Mayın Temizleme Ajansı çalışanı 1995 doğumlu Metili Muan Rafaeloğlu görevini yerine getirirken tank savar mayını patlaması sonucu hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamasında mayınların Azerbaycan'da hala can kayıplarına neden olduğu belirtiliyor. Bu facianın mayınların oluşturduğu devam eden insani tehdidi ve işgalden kurtarılmış bölgeleri güvenli hale getirmek için her gün çalışan insanların karşılaştığı riskleri bir kez daha gösterdiği belirtildi. Açıklamada 2020 savaşından bu yana 422 Azerbaycan vatandaşı mayın kurbanı olduğu bildirildi. Açıklamada 2020 savaşından bu yana 422 Azerbaycan vatandaşının mayın kurbanı olduğu belirtildi. Mayın temizleme çalışmalarının genişletilmesi için uluslararası desteğin artırılmasına acil ihtiyaç var vurgusu yapıldı. Mevcut durum mayın sorununa çözümün sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası insani gündem çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda bir dizi önemli mesele öne çıkmaktadır. Bunlar arasında uluslararası bağışçıların daha aktif katılımı, mayın temizleme teknolojilerine yapılan yatırımların artırılması, uluslararası kuruluşlarda koordinasyonun güçlendirilmesi ve mayın sorununun küresel platformlarda daha aktif bir şekilde gündeme getirilmesi yer almaktadır. Azerbaycan'ın mayın tehdidinin en ağır sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri olduğu ve mayınlarla en çok kirlenmiş ilk 10 ülke arasında yer aldığı belirtilmelidir. Resmi verilere göre işgalden kurtarılmış bölgelerde yaklaşık 11.667 kilometre karelik alan mayın ve patlayıcılarla kirlenmiştir. Bu ülkenin topraklarının %13'ünden fazlası demektir. Bu da yaklaşık 1,5 milyon mayın ve bilinmeyen sayıda patlayıcı madde olduğu anlamına geliyor.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Melmata

Esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık WUF13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip. Sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip. Ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aksi fazaya keçid alıp. Hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.

0: Ekranın efir tarihi. Azerbaycan Televizyası 70. Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.

gönlümde sadım, gözlerinde yazım. Yolunda cefaya dözen de özüm, sonradan günahkar olan da benim. Yolunda cefaya dözen de özüm, sonradan günahkar.

güzelim oduma hayli zamandır. Alışan da menem, yanan da menem. Güzelim oduna hayli zamandır. Alışan da menem, yanan da menem.

İgram yabak hazvay bur. İç avan xiyrar. Küne bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunuk dih yabak hazvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Tolerant Azerbaycan. Xalqarın Radio. Udqan Nivad. Ruh Tsipud Yiqargan. Dünyadan viridla çeke şehir kutunun platforma erikasal. Tsipudla viri dünyadan şehir kutunun forum Vuf Tsipud Allah İsus Bakuda elefide. Satkana milletin teşkilatın inisiyativa daldı. Teşkilinay iyi nüfuz avay tedbir global avaran vilin. Yıkar ganç yer zavay elin vere virdin makyan dekay sadiyas hesabzıva. Gelecekten şehir arhihtin dijide. Madne katsu madne akullu iyi sual

cevap fadülent bakuda uf cipudan kene guda. Tedbirden vaktunda dünyadan cüreba ülkeye raydir ekspert rehisiyatı. Elin şehirden potensial kay, evir gundi kay, va gelecek avaramilin rekeri kay fikirar payzla. Şa Çin'e cüreba ülkelerin ekspertlerin tafavatlı kiligundi kalaz bakudin urban gelecek diz bilmehin. Sadla haydi. Satkanay Milletinin Teşkilat Din Çikadal Asuk Arnu'nun Program Din Komunikasiya Din Direktör Katerina Bezgaçina. Kop kanik idilay oluq vuf cipudas kolin iyesi val avun Azerbaycan patal çehi agal unya. Bakuda gile fiday vuf cipudan gene dünya din ülke yarsa aradal koncida. Forum din gilin tema dünya patal hatasu şehirar va icma yarya. İma düşüş din kartuş. Vuf cipudan gene nubat din. Su dispatal elin prioritet harçara avun şehir kutun va inklüziv hava kalubda kutun erikey vacib kararar abulun üyeli hüzü. Özbekistan din cehil arhitektorin asosiyasiyadin rehber Tehmina Turdialiyeva. Bakuda veri dünya din şehir kutun forum ile toni yuğan azedin peşe karar patal ham muqal hamni gila gaktaytir global platforma diz akatun iskeli gali vacib imkan yaratmışsa. Arhitektura şehir kutunun peşekararsa aradızgan vay bile yuğan azedin şehir arpatal halkanın peşekar icma dizi kaizay kıymetlu sarikinin rol kuazı. Ham Azerbaycan ham yuğan azya azay tarihtin şehir kutunun atmosferdin diye ve tarihtin daramatar dikkat divdi tükörünü aburun ayam div aday şehirden ömür diz integrasiyada vacib rol kuazı. İrs hüni ve bufer zon ayrı şehiriz tarihtin mehle yer hüni kalasınal. Kutu gayçıkayrı ayam dev aday vilik finni tamin arday imkan guzu. İda galasanal ayam dev aday arhitektura din şehirdin maştab diz ve umumi urbanistik kontekst diz hürmet avuna kanzı.

0: Aşu Nusret. Aşu Nusret lezgirik adat orvan takay. Adan iyer çalar kay samani kaytani tijir kas bacahat ko. Uzar dal kuer metel versi avas kay aşu dinmaniyar. Qeni yukuzni melmekherin aburya kubya. Sa şahzadamani din toar kum beseki aşu Nusretan qamat har kastivay qatuz kuray. Kayıt uk ele kankuda luhuda lezgi misalda. Eh un kısmet dikana şu ama vaz Allah di lezgi demetil avaz alamay kuan yaşam iştay baht gana aşu. Nusretan erik insayni aşu vileyin pay. Aşu Nusret kadlay aserdin kadlay payuna Allah di çihal tiz kısmet nuvay tek sa ustad aşu dir. Ada vici luhu zaymani rikay çehi payuniz muzikani vici kihen vay vah amani rin gafarni vici imbordir. Am ham kompozitor dir, ham şair ve hakni mani yar tamam ardaydı. Aşuk Nusret alay gövünüz çaz ahdin ustad Aşuk Madkhanıç. Mirze Bego Nusret Çerkesan ho azırın ködüyüş niyaksur lahayısan kandir gud maydiz Azerbaycan Respublikanın kısa rayon din itişkele hürredi dediz hemen. Nusret Allah fıkıcı cavala ümürdin bedbaht üler zalan parar çetin üler düşüşkana. Adam baba Çerkes vatan din çehi dave din zayara telefkana. İhtiyaç din kere rahatına uçta da çintiyiz kelef din il kokaydı de am yetim khana dizgunuz macbur khana. Ayal çavalay Nusretan mani iral muzika dal va hak ne şikiler çugunal kız Afrikalay. Yetim khana da avay vaxtum da ada ayal din hudoş sveni sama de dirni kollektiv da iştirak say mani yarlı uzay. Ada hak ne viçi viçiz ildi muzika din alat ral tar dal, çüngür dal, zürne dal, çağan dal, daldan dal makam ar yağ izni çirnuvay. Soku disa avaz ambaku din, merdekan pasiyoluk din yetimhanaday, Şuşa şehir din yetimhanadiz rapurna. Kısmetti amhana viçin yeri bine dizkili gayla, Kelbece rayonda dir, Azerbaycan din Torvanovay ustad Aşuk, Aşuk Şemşir al düşüşarına. Aşuk Şemşir'e yetimhanada çıxı cezay in ayal din, muzika dizavay heves ve bacara akuna, am soxta viliz abuna ve adaz yavaş yavaş Aşuk vilin senet din sirer cirna. Sat Emil Cavalay ada Aşuk Şemşir Akgalasanal, Kelbece rayon din Hürera Mekherik, Cüreba Cüre Şadvilin meclisra ve konsertra iştirakına. Kelbece rayon da Aşuk Kizmaşur Hayin Üsret Göğün Aybaku din, Merdekan Pasiyoluk Tizgıtana ve Hana Medeniyat din kole kolakik ekeşna. Anzın ödüyüş niputkan irid layısız kanemüşü deşarkana cehillik Nusret, Hayi Hürüstana ve ada ina Hürün kulubda kolak hizgatumna. Sat Emil Vaktunlay, Amviçin Konşidallay, Beser Hanımlı Day Sarışal evlenmiş yana. Allah de adaz kud ayal bakşına. Adan ayal dika Şahnezere, Çerkesa, Kemal edi ve Simnar edi, Aşuk de Galaz, Nekherik ve konsert ra iştirakınay. Abrisat tani muzgadın reka içbiyin kolak adamarız. Aşuk Nusret halk din mesela ezberken ve gızak manirin ve şiirin aktörü. Adan şiirin çeşi pay mühübat diz, vatan diz, hayiçi diz, ümür diz mesela diz dağlık buraya. Am hakni Kelem ve Selem, Buba diz Arza, Şahnezer ve Simuzer Hanım, Miskis Karin Bulakral, Aksehri Sefer, Mahu Dere ve Masa Dastan din aktörü. Aşuk Nusret az Allah te aşuk ve layğeri süreççi bilin bacarağını ganoy. Adı çugur gızah peyzajar, partretar qeyni adan kole füzma. Gızah insan rin kole rin qener ada usta düleldi çugun ve nekhişraldi bezetmişna. Aşuk Nusret ay üçün ömürdün ehir daldı Azerbaycan'da, Dağustan'da, Gürcistan'da ve Vilikan eserdin gızah çıkayrı konsert argana ve xaltin derin hürmet kazanmışna. İgrami yava kalzay borgila çina aşuk nüsreta sapaşir köldi aga arsa. Şahzada, mun akurla kakatna ziddin iman, lah aşk edin bar yani un şahzada. Cehil aşuk kana kanivaz muhman, vilerin ahvar yani un şahzada. Kuz vazirik ve aşk edin avaz di, vat kan ömür rakun zavak galaz di, dert paraya kuna hural yağaz di, çüngür yani tar yani un. Şahzada. Şazonuğuna jivaz kani sayar yak. İnzimetle fad vileldik ile toh. Bilbildik iz makam riz har bakamak. Şükür Allah gar yani un. Şahzada. Kurban diyazun avi katran vileriz. Hineç ugur gileriz ni söyleriz. Çikani val aşka artı huy elleriz. Bafta dikay zar yani un. Şahzada. ای دنیا دال چون وادی قنیا مهمان دردلودان دردینیز آیا ندرمان گهل آشوب را نا آشوب نسرتان جواب سیزاز یار یعنی اون شخصده
1: بینالخالق رادیو میلیونلارن

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastave.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astave.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileğiyle bugünkü programımıza aldığımız yazıların başlıklarını açıklıyoruz.

Barış Gündemi'nin yazarı Azerbaycan'dır. Başlıklı konuşma. Azerbaycan'ın artan diplomatik faaliyetleri, üst düzey ziyaretlerin yaşandığı bir ay. Konulu yazı. Mayın temizleme çalışmalarının genişletilmesinde uluslararası destek şarttır. Konulu yazı.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Barış gündeminin yazarı Azerbaycan'dır. Azerbaycan çatışma sonrası dönemde barış gündeminin kilit başlatıcısı rolünü üstlenmektedir. Bu politikanın ardında ülkenin liderliğinin siyasi iradesi yatıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede kalıcı istikrarın ve barış anlaşmasının sağlanmasının önemli defalarca vurguladı ve bu yönde somut girişimlerde bulundu. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra oluşan yeni jeopolitik gerçekler karşısında Azerbaycan barış sürecini ilerleten ana taraf haline geldi.
2: Artık biz bir neçe aydır ki sülh şeraitinde yaşıyoruz. Sülh şeraitinde yaşamak ne demektir? Bunu öğrenirik. Azerbaycan döyüş meydanında elde ettiği parlak gelebeni siyasi müstevide ve qeyd etdiyim kimi dünyanın bir nömrəli ofisinde siyasi mühür vurdu ve bu tabii ki müstəqillik tariximizde yadda kalan hadiselerden biri olacak. Belki de birinciler sırasında olacak. Eminim ki bundan sonra Azerbaycan halkı sülh şəraitində yaşayacak.
1: Azerbaycan'ın sunduğu barış gündemi somut ilkelere dayanıyor. Devletlerin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, sınırların belirlenmesi ve işaretlenmesi, iletişim yollarının açılması ve karşılıklı işbirliğinin kurulması. Resmi Bakü'de bu ilkelerin bölgede yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hizmet edebileceği kanısındalar. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan çeşitli alanlarda işbirliği ile ilgili müzakereler yapıyor. Azerbaycan'ın başlattığı ulaşım hatlarının açılması ve bölgesel işbirliği platformlarının kurulması gibi projeler yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomik entegrasyonu da hedefliyor. Bu durum Güney Kafkasya'yı bir çatışma bölgesinden bir işbirliği alanına dönüştürme potansiyeline sahip. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Milletvekili Rizvan Nebi.

0: net ve hızlı. Uluslararası Radyo 85.
1: Azerbaycan'ın artan diplomatik faaliyetleri, üst düzey ziyaretlerin yaşandığı bir ay. Nisan ayı üst düzey resmi resepsiyonlar ve toplantılara ev sahipliği yapmasıyla hatırlanır. 22 Nisan Letonya Cumhurbaškanı Edgars Rinkevičs, 25 Nisan Ukrayna Cumhurbaškanı Volodymyr Zelenski, 27 Nisan Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš, 28 Nisan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişlerinden sorumlu devlet bakanı
2: dönemindeki o aralık zamanla da ölçmek mümkündü ve belirlendirmek de olar. Kifayet kadar inkişaf edilen tim üzere gelir ve bu dinamikanı otomatik şekilde görmek mümkündü ki, hususuyla da Avrupa ülkelerinin Azerbaycan arasında diplomatik meseleleşmeler az kala ki her gün bir neçesi muhtelif rauntlarda hayata geçirilir. Elbette burada birçok ihtimallar var. Şüphesiz ki konsulluk meseleleşmeleri, diğer siyasi meseleleşmeler, bütünlükdə iqtisadi ticari meseleleşmeler ayrıca başlıqlarla maliyyələşdirilir. Ama benim dikkatimi daha çok cəlb edən şüphesiz ki bu ülkelerin Azerbaycanla iki tərəfli münasibetleri genişlendirmeye can atmalarıdır. Onun aparıcı xətti kimi iqtisadi əməkdaşlığı ön plana çekmeleridir. Ve şüphesiz ki bunlar regional meseleler kontekstində gündəmə gəlir. O baxımdan artık biz tam əminliklə deyə bilərik ki, Azerbaycanın bölgede oynadığı rol, xüsusilə enerji diplomatiyası, Avropa təhlükəsizliyi ve regionun təhlükəsizliyi üzerinde dominant mövqeyə malikdir. Başka önemli bir mesele, Azerbaycan həm də Zelenski'nin səfərindən sonra qlobal həmin o diplomatik mərkəzə, arenaya çevrilməsini bir daha ispat elədi ki, həm əvvəllər, həm də indiki vəziyyətdə toqquşan tərəfləri Bakıda görüşdürmək və sülhə nail olmaq mümkündür.
1: Azərbaycanın həm enerji güvənliyi açısından önəmli bir tedarikçi, həm də Akdenizdəki başlıca transit ölkələrdən biri olduğunu da belirtmək gərəkir. Avropa ölkələri özəlliklə Rusiya qazına bağımlılığın azaltılması, enerji kaynaklarının çeşidləndirilməsi və ulaşım lojistik yollarının güçləndirilməsi açısından Azərbaycan ilə iş birliğine önem vermektedir. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenmesi ve Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni bir aşamaya girmesi bekleniyor.

0: Bizi istikbale götüren ses. Uluslararası Radyo 85.
1: Mayın temizleme çalışmalarının genişletilmesinde uluslararası destek şarttır. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen savaş sonrası dönemin en ciddi miraslarından biri olan mayın ve baklamamış mühimmat tehdidi, işgalden kurtarılmış bölgelerdeki insanların yaşamlarını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye devam etmektedir. Bu sorun aynı zamanda bölgedeki inşaat, restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarının önündeki en büyük engellerden biridir. Her adımda gizlenen ölüm tehdidi kelimenin tam anlamıyla insani bir krize dönüşmüştür. Son günlerde bu yönde bir başka facialı olay daha yaşandı. Fuzuli bölgesindeki işgalden kurtarılmış aşağı Abdurrahmanlı köyünde bir mayın olayı meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Mayın Temizleme Ajansı çalışanı 1995 doğumlu Metili Muan Rafaeloğlu görevini yerine getirirken Tangsavar mayını patlaması sonucu hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamasında mayınların Azerbaycan'da hala can kayıplarına neden olduğu belirtiliyor. Bu facianın mayınların oluşturduğu devam eden insani tehdidi ve işgalden kurtarılmış bölgeleri güvenli hale getirmek için her gün çalışan insanların karşılaştığı riskleri bir kez daha gösterdiği belirtildi. Açıklamada 2020 savaşından bu yana 422 Azerbaycan vatandaşı mayın kurbanı olduğu bildirildi. Açıklamada 2020 savaşından bu yana 422 Azerbaycan vatandaşının mayın kurbanı olduğu belirtildi. Mayın temizleme çalışmalarının genişletilmesi için uluslararası desteğin artırılmasına acil ihtiyaç var vurgusu yapıldı. Mevcut durum, mayın sorununa çözümün sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası insani gündem çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda bir dizi önemli mesele öne çıkmaktadır. Bunlar arasında uluslararası bağışçıların daha aktif katılımı, mayın temizleme teknolojilerine yapılan yatırımların artırılması, uluslararası kuruluşlarda koordinasyonun güçlendirilmesi ve mayın sorununun küresel platformlarda daha aktif bir şekilde gündeme getirilmesi yer almaktadır. Azerbaycan'ın mayın tehdidinin en ağır sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri olduğu ve mayınlarla en çok kirlenmiş ilk 10 ülke arasında yer aldığı belirtilmelidir. Resmi verilere göre işgalden kurtarılmış bölgelerde yaklaşık 11.667 kilometre karelik alan mayın ve patlayıcılarla kirlenmiştir. Bu, ülkenin topraklarının %13'ünden fazlası demektir. Bu da yaklaşık 1,5 milyon mayın ve bilinmeyen sayıda patlayıcı madde olduğu anlamına geliyor.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.